Bir pazar akşamında daha beraberiz. Güney Avustralya Türk Derneği için hazırlayıp sunduğumuz Türkçe programına hoş geldiniz. Ben Deniz Batuk. Yarım saat içerisinde sizlerle birlikte olacağım ve elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya gayret edeceğim, haberleri sunmaya gayret edeceğim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0410-282-224. Mutlaka mesajlarınıza ve telefonlarınıza geri dönülecektir. Belki bir öğrenci olabilirsiniz, fikir sormak isteyebilirsiniz Avustralya'da yeniyseniz veya Cumhuriyet Balosu'yla ilgili ve diğer etkinliklerle ilgili bilet almak için başvurabilirsiniz. Numarayı tekrar ediyorum, 0410-282-224. Bildiğiniz üzere bugün Adelaide'da yaz saati başladı. Gece 1 saat ileri alındı saatler. Belki bazılarınız 1 saat az uyudunuz, benim gibi. Şimdi saat değişikliklerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde. Bu konuda araştırmalar da yapılıyor. Bunlardan birinde Melbourne'deki Swinburne University of Technology'de dahil olmuş bu araştırmalara. 36 ülkeden 157 ayrı araştırma incelenmiş toplu olarak. Bakmışlar, saatlerin ileri ya da geri alınmasının ruh sağlığında ciddi ve kalıcı bir etkisi var mı yok mu diye. Çok net bir kanıt bulunamamış. Fakat bazı kişiler birkaç gün süren yorgunluk, uyku düzensizliği veya hafif böyle bir jet lag hissi yaşamışlar. Araştırma ayrıca saatler ileri alındıktan sonra, bu söyleyeceğim çok çok az bir miktar ama yine de olduğu iddia ediliyor. Saatler ileri alındıktan sonraki ilk haftalarda ölümcül trafik kazalarında artış gözlemlemişler. Çok küçük de olsa bir artış var. Bir de kalp krizinde bir artış gözlemlemişler. Niye? Bunu bilmiyorum. Ben de araştıracağım. Ama buna karşın yaz saati döneminde de bazı olumlu etkiler de gözlenmiş insanın ruh sağlığı üzerinde. Dolayısıyla ne iyi diyebiliyoruz ne kötü diyebiliyoruz. Sevgili Adelaide, şimdi ben her sabah kalkarken neden böyle bilmiyorum. Kafam Spotify gibi çalışıyor. Böyle bir şarkıyla uyanıyorum. Ama çok alakasız şarkılar. Kimisi eskiden, kimisi bir kere duyduğum, kimisi listelerden. Niye böyle olduğunu bilmiyorum. Bu sabah da belki de az uyuduğum için şöyle bir şarkıyla uyandım. Tamba Tumba Esmer Bomba. Şimdi dedim, baktım bu nereden geldi? Bu Nejat Saydam'ın yönettiği 1968 yapımı Dünyanın En Güzel Kadını diye bir Yeşilçam filminden bir şarkı.

0: İşte Tamba Tumba böyle bir şarkı. Şimdi ben de bu 31 Ekim'de kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı gala gecesinin menüsüne bakıyordum. Çünkü yemekte neler olduğu açıklandı. Ben de merakla bekliyordum. Efendim, başlangıç olarak haydari, şakşuka ve muhammara, acuka da deniyormuş. Sanırım bu biraz acılı olan, evet, kırmızı biberli olan. Ara sıcakta sigara böreği ikram ediliyor. Ana yemeklerde seçenek herhalde var, bilemiyorum. Tavuk budu veya kuzu incik kararlaştırılmış. Tatlı olarak da ev yapımı baklava ve dondurma. Artık o gece yanımda kim oturuyorsa benim baklavamı da yiyebilir, çünkü ben diyetteyim. Yaz boyunca tatlılardan uzak duracağım, ama güzel, gayet hoş bir menüsü varmış. İşte bunun biletlerini almayı düşünürseniz de tekrar 0410-282-224. Geçtiğimiz günlerde size hazırlık olsun diye şarkılara bakıyorum. Söz vermiştim geçen hafta biraz yeni parçalar çalacağım diye. Bir tanesi bana böyle girişi çok esprili geldi. Çünkü herkes için demiyorum ama bazı gençlerimizin eski kelimeleri kullanamadığına gayet güzel böyle bir vurgu yapan hoş bir şarkımız geliyor sırada.
1: Zeki, bir şey soracağım ya. Müsait değilim. Ne demek oluyor tam olarak?

Zeki Arkun'dan dinledik Kıskanç. Şimdi yayın akışımıza baktığımda sırada Adelaide Film Festivali'ni görüyorum. Bu konuda bir haberimiz var. Bu yıl 14 ile 25 Ekim tarihleri arasında Adelaide Film Festivali 52 ülkeden toplam 122 filmle açılıyor. Bunların arasında 10 dünya premieri ile 27 Avustralya premieri de yer alıyor. Gösterimler Adelaide genelindeki farklı sinema ve festival mekanlarında gerçekleştiriliyor. Festival boyunca uzun metrajlı filmler, belgeseller, kısa filmler ve özel gösterimler var. Bizi ilgilendiren kısmı şimdi geliyor. Festivalde bu yıl Türkiye'den de bir yapım var. Yönetmen Ferit Karaağan'ın Cin Wedding, yani Türkçe'ye çevrildiğinde cin düğünü olarak anılabilecek filmi Adelaide'de Avustralya premieri olarak izleyeceğiz. Türkiye yapımı ve Türkçe olan filmde Demet Özdemir, İlhan Şen, Kaan Yıldırım ve Sarp Bozkurt rol almışlar. Film Anadolu'da yaşayan bir ailenin geçmişte saklı kalan sırları, kardeşlik ilişkileri ve yaklaşan bir düğün etrafında gelişen öyküsünü anlatıyor. Festival biletleriyle ilgili tekli bilet de alabiliyorsunuz ama daha fazla film seyretmeyi sevenler için 3-5-10 film paket seçenekleri de mevcut. 25 Ekim'e kadar bu festival devam ediyor. Şimdi sırada Sertab Erener'den bir şarkı dinleyeceğiz. Böyledir Benim Ayrılıklarım. Bu şarkı geçtiğimiz haftalarda epey bir hit oldu. Güzel, benim de hoşuma gidiyor. Yine böyle bir pop rock eskileri var. Bakalım siz beğenecek misiniz?

Geçtiğimiz günlerde İsveç'in Helsingborg kentinde güzel bir gelişme yaşanmıştı Türk toplumu için. Şanlıurfa Harran Üniversitesi'ne bağlı Vox Humanis Çok Sesli Topluluğu burada kendi kategorisinde yarışmış ve dünya birincisi olmuştu. Hatta ben size bu bölümü daha önce yayınlamaya çalışmıştım fakat elimizde olmayan bir teknik sebepten ötürü kısmet bugüneymiş.

sırada yine Adelaide'den bir kültür sanat haberi var. Dünyaca ünlü Wildlife Photographer of the Year, yani yılın yaban hayatı fotoğrafçısı sergisi, bu ilk bahar ve yaz döneminde yeniden Adelaide Botanik Bahçesi'ne geliyor. Afişleri de asıldı, belki görmüşsünüzdür şehirde. Londra'daki Natural History Museum tarafından hazırlanan serginin 61. seçkisinde dünyanın farklı bölgelerinden doğayı, hayvan davranışlarını ve yaban hayatının çeşitliliğini yansıtan çarpıcı fotoğraflar yer alıyor. Sergi Adelaide Botanik Bahçesi içindeki Bicentennial Conservatory'de ziyaret edilebilecek. Sergi 25 Eylül'de açıldı ve 31 Ocak 2027'ye kadar devam ediyor. Uzun bir süresi var. Her gün sabah 10, akşam üzeri 4 arasında, sadece 25 Aralık'ta kapalı. Yetişkin biletleri $14, öğrenci ve indirim kartı sahiplerine $12, 12 ve yaş altındaki çocuklar da ücretsiz girebiliyorlar. Eğer derseniz ki ben sezon boyunca birden fazla kez ziyaret edeceğim, doğayı seviyorum, o zaman $22'lık sezon bileti de satın alabiliyorsunuz. Şimdi yeniden müzik dinleyelim. Yine bir Türk sanatçısı var, yeni bir genç, yeni bir sanatçı. Poezi Başımda Belalar.

Evet, şimdi size okey ve tavla etkinliğimizi hatırlatmak istedim. 17 Ekim'de öğleden sonra saat 3'te giriş ücreti 10 dolar, yer İstanbul Lounge. Okey ve tavla konusunda iddialı olanlar veya olmayanlar, hepinizi turnuvaya bekliyoruz. Şimdi hemen bir müzik, yine diyelim bir parça daha dinleyelim.